Sigindo, noqol tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Sigindo, noqol tak, digin dum dum dum dum dum. Noqol tak, tak, tak, tak, tak, tak. Aman, ya hat nasik.